kuni solo. Safele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engjela ngeyindaba zayizolo. Ay, engapha funi solo. Safele zam